ama sizin rahat ne yaptın? Onlar da bu vakitte onun gibi bir yerde sorun yapmasına ait olan bir problem. Bizde bir şey yani. O da bir şey yapmam diye yaptım. Ama bu yerde bir şey yapmam diye yaptım. Bu da bir şey yapmam diye yaptım. Bu da bir şey yapmam diye yaptım. Bu da bir şey yapmam diye yaptım. Bu da bir şey yapmam diye yaptım. Bu da bir şey yapmam diye yaptım. Bu da bir şey yapmam diye yaptım. Abi bu kadar sayıda, abi bu kadar sayıda geçer. Abi bu kadar mı tabii yani? Bu kadar mı tabii yani? Maalesef yani, bu kadar. Bu kadar mı tabii yani? Bu kadar mı tabii yani? Bu kadar mı tabii yani? Bu kadar mı tabii yani? Bu kadar mı tabii yani? Bu kadar mı tabii yani? Bu kadar mı tabii yani? Bu kadar mı tabii yani? Bu kadar mı tabii yani? Bu kadar mı tabii yani? Bu kadar mı tabii yani? Bu kadar mı tabii yani? Bu kadar mı tabii yani? Bu kadar mı tabii yani? Bu kadar mı tabii yani? Bu kadar mı tabii yani? Bu kadar mı tabii yani? Bu kadar mı tabii yani? Bu kadar mı tabii yani? Bu kadar mı tabii yani? Bu kadar mı tabii yani? Bu kadar mı tabii yani? Bu k